0: na jogi penjore angat madare okodo komodi angat madare molorate go ju penjore nono angat madare
1: juo wonore wonda samiyoge
0: madare
1: juo wonore nono samiyoge ratego
0: madare jogi wondora wonda samaonge okodo madana jogi wondore juo wondore nono jogi wondore nono juo wondora wonda ratego yai kagenera kabiro angat madaren